Ve ben sadece orayı istiyorum. Adı da böyle bir yer yemde. Böyle bir... Odla bir uamin de baturayı mı çiriyanı barame esuk ve arkevs konu mat stabil olabas. Esmiş romatuis es isin damu ki de buliyariyan am amin de tu amin de baze tab çinilip gaviziyor konu mati gomare oba lati xovne bi mati saçiroye bi Tam evcilop mat matan viko modvarim deli romelit saram xolot saydumlu ve psakastumlu saram edromelit. İçnop smat da evcilop sma usmine smat problem evsta. Tuki problem evsvergadatsqet ma mosmine sugu nashvari sakmia.